0: Bursa Radyo F.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Dışımda bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

sığmıştır kalbimize. Ve onları bulana dek savaşırız bu karmaşık tutkular çemberinde. Seni ilk kez görüyorum ama sanki bir yerlerden hatırlıyorum.

Bursa Radyo F.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Buzlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken

Çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan değil.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
5: iyi finans. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
6: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
7: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
8: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
9: Mahmut'la

0: 10.08 saatler. Hanımlar Beyler, Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu ve bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda yine oldukça sıcak bir gün. Ve efendim gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. 1, 2, 3, 4.
1: Bursa Radio S.

Manifest Hileli Radyonuzdaydı. Atarları hileli kaçamadım. İyi ki bırak. Efendim bakınız. Yıkansın diye verilen battaniyeden servet çıktı. Sahibine iade eden halıcı aldığı cevapla şok oldu. Ya yıkansın diye verilen ya da bir halıyı yıkamak için halıcıya verirken içine bat... Ya nasıl oluyor ya? Yani evde hiç açmıyor musunuz o battaniyeyi? Hani tamam belli bir yere katlanmış o. Ondan sonra içine de bu para konmuş veya neyse artık bakacağız şimdi detaylara. Hani bu halıcıya vermeden önce insan bir bakar, ben bakarım. Yani o da böyle para vardır falan filan değil. Yani hani bir çıkarır bir silkelersin değil mi yani? Hani leş gibi de verilmez dersin. Efendim Adana'da halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin müşterisinden yıkamak için aldığı battaniyenin içinden çıkan cüzdanlarda bir de bak tek cüzdan da değil. Oo 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartları buldu. Vay arkadaş bak Merkez Seyhan ilçesi Akkapı mahallesinde halı yıkama tesisi işleten Mehmet Emin Evşin. Müşterisinden yıkamak için iki yorganlı iki battaniye teslim aldı. Tamam. Sokakta araç trafiğini engellememek için bölgeden ayrılan Evşin, sonraki müşterinin evine vardığında etiket yapıştırmak için battaniyelerden birini açtı. Ha tamam hani etiketi yolu kapatmamak için bir sonraki müşteri de açıyor. Tamam onu doğru, mantıklı. Battaniyenin içinden 3 cüzdan düştüğünü fark eden Evşin, 20 bin lirayla 50 avro ve kredi kartları buldu. Yani battaniyenin sahibinin bundan haberi yok mu ki? Yaşananları şöyle anlatıyor. Cumartesi sabahı müşterimizden iki yorgan, iki battaniye aldık. Normalde kapının önünde müşterinin ismini yazıp verdiği malzemeleri yapıştırıyoruz. O sırada sokakta trafik olduğu için bir sonraki müşterinin adresine gittik. Battaniyeyi açınca içinden 3 cüzdan çıktı. Cüzdanları kontrol ettiğimde 20 bin lira. 50 avro ve kredi kartlarını buldum. Müşteriyi arayıp durumu bildirdik. Götürüp teslim ettim dedi. Yalnız burada enteresan bir diyalog başlıyor. Teslim etmeye gittiğinde. Başına böyle bir şey gelse yine aynısını yapacağını belirten Evşin yani evet. İçimde art niyet olsaydı durumu müşteriye hiç söylemezdim. Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük, haram yemeyiz. Çektiğim videoyu da sanal medyada paylaştım. Müşterinin poşetim nerede demesi gündem oldu. Cüzdanı yere koyduğumda hava rüzgarlı olduğu için poşet uçuyor. Teşekkür etmeden poşeti sordu diye konuştu. Poşet hangi poşet? Poşet ne efendim bu arada? Bir dakika videosu var mı bunun burada? Videoyu koymamışlar. Şey mi acaba bunlar poşete falan sarılı ondan dolayı mı? Dur bir dakika bakalım. Tamam şey diyor battaniye içinden 3 cüzdan düştüğünü fark ediyor. Tamam oradan şey. Yok videoda yok. O zaman ya bunlar poşet içindeydi. Kadını bir de bunun poşeti vardı diye mi sordu? Abla cüzdana da paraya da poşete de deyip. Hani adam orada kuru bir teşekkür bekliyor. Yani zaten çok yüksek hani ödül olacak bir rakam değil. Orada nedir? Kuru bir teşekkür edersin değil mi? Yani sonuçta sen farkında değilsin belki onun ama o sırada senin para gitmiş oluyor. Gitmemesi için adam uğraşmış. Bunu söylemeyebilir çünkü belli sizin bu konuyu çoktan unutmuşsunuz yani. Adam orada diyor ki ablacığım böyle bir cüzdan var içinde şöyle para. İşte euro var, TL var. Bir de kredi kartları var. Getiriyoruz bırakmaya. Bir de bizim poşet vardı orada. Poşetin içindekileri ne yaptınız diye mesela ekstra bir soru. Evet insanoğlunun tepkileri biraz tuhaf. Hani orada teşekkür edersin. Yani kalkıp da hala o kişiden art niyet bekliyorsan. Hani beklemeye hakkın yok. Yani o kişi art niyetli olsa da iyi bir şey beklemeye hakkın yok. Neyse yani en azından öyle ya da böyle cüzdan da sahibine ulaşmış, paralar da sahibine ulaşmış, kartlar da. Sonrası artık diğerinin insanlığı. 10-21 saatler Radyo Este.
Efendim bizde böyle oluyor. Genelde bu çıkan paralar falan teslim ediyor. Yani bu konuda biraz hassasız. Bu güzel bir özellik açıkçası. Tabii 10 kişiden 8'i bunu yapıyorsa 2 kişi de yapmıyor. O da ayrı bir şey de. Hani herkes yapıyor demeyelim. Yapmayanları da zaman zaman görüyoruz. Mesela dün vardı işte biliyorsunuz haberde. Bankta cep telefonunu unutuyor kişi. Gidiyor başka birisi geliyor. Hiçbir şey yokmuş gibi telefonu alıyor gidiyor. Bir de onlar da var yani. İbrahim kolay gelsin Mahmut abi. Selamlar demiş. Selamlar hoş geldin. Efendim salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya kendimizi hazır hissettiğimiz sabahtayız. Bir adet Mebrure dinleyelim ondan sonra devam edelim. Mahmut Uçakçan.

0: Radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, dünyanın en mutlu ülkesindeki insanlar her gün bu dört cümleyi söylüyor. Bundan dolayı mı mutlular şimdi bunlar yani? Bu dört cümleyi söyledikleri için yıllardır dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyorlar. Hangisiydi bu? Finlandiya. Bizdeki eksiklik bu işte. Bu dört cümleyi söylemiyoruz her gün. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu'nda son 6 yıldır üst üste ilk sırada yer alan Finlandiya'nın mutluluk sırrı araştırıldı. Her gün bu dört cümleyi kullanıyorlar. Bu kadar mı ya? Hani ekonomidir, ne bileyim, sosyal yaşamdır, ilişkilerdir. Hani bunların hiçbiri, hepsi fasafiso. Yaşam standartları falan, sadece bu dört cümle. Neymiş bunlar bakalım? İlk cümleyi söylüyorum efendim. Not alın lütfen. Mutluluk sessizliği sever. Her sabah uyandığınızda öncelikle bu cümleyle başlıyorsunuz. Yani işte evden çıkarken falan yani. Şöyle, mutluluk sessizliği sever. Apartmanda falan karşılaştığınız insanlara, ne bileyim yolda. Kültürde bireylerin çok mutlu oldukları anlarda bile bunu çevrelerine karşı bir gösteriş unsuru olarak kullanmaması gerektiği inancı hakim. Ha, biz mutlaka göstermemiz gerekiyor. Mutlu olduğumuz zamanlarda falan şak, oradan story, buradan story. Onu yapmamız gerekiyor canım. Yapılan araştırmalar bireylerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasının güvensizlik ve mutsuzluk yarattığını ortaya koydu. Paylaşılan anket verilerine göre katılımcıların %73'ü kıyaslama kültürüyle depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunları arasında doğrudan bir bağ olduğunu belirtti denmiş. Doğru. Neyi kiminle kıyaslıyorsun? Bırak. İkinci cümle efendim. Finlandiyalıların en çok kullandığı, yani mutluluk için neyse artık. Karamsar olan asla hayal kırıklığına uğramaz. Karamsar mı olalım şimdi yani? Bozalım mı moralimizi? Fin kültüründe yaşamın getireceği olası engel ve aksiliklere karşı zihinsel olarak hazırlıklı olunması gerektiği savunuluyor. Hayatın her zaman beklentiler doğrultusunda ilerlemeyeceğini kabul etmenin, kriz anlarında mevcut durumu yönetmek ve iyileştirmek için daha etkili araçlar sağladığı ifade edildi. İkinci cümlemiz bu efendim. Şöyle iş yerine falan gittiğinizde, karamsar olan asla hayal kırıklığına uğramaz. Ya da bunları mesela story olarak da paylaşabilirsiniz. Yani o... Öyle bir tayfa da vardır yani Instagram'da veya fotoğrafın altında bunları da yazabilirsiniz. Hani mutlaka atarlı giderli bir cümle. Üçüncü cümleye geçiyoruz. Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. Vay, bu güzel. Neydi bizdeki onun versiyonu? Herkes kaderin ekmeğini yer miydi? Bu ilkeye göre her birey kendi mutluluğundan doğrudan sorumludur ve mutluluk dışarıdan hazır verilen bir unsur değil, bireyin kendi çabasıyla inşa ettiği bir süreç. Psikolog Martela, bireysel sorumluluğun yanı sıra toplumsal dayanışmanın da önemine dikkat çekiyor. Finlandiya, vatandaşlarının yaşam standartlarını yüksek tutmayı amaçlayan güçlü sosyal güvenlik sistemleriyle bu desteği kurumsal olarak da sağlıyor denmiş. Evet, üçüncü cümle buydu. Güzel cümle ama bak, herkes kendi mutluluğunun demircisidir. Ben bunu X'ten falan paylaşayım. Yürür bu şey. Ve son cümleye geçiyoruz efendim. Birinin mutluluğu varsa... Ne? Bir dakika. Birinin mutluluğu varsa herkesin yazı vardır diyor. Yazı vardır. Bunu tam anlamadım. Hayatın doğal iniş çıkışlarını ve döngüsel yapısını simgeleyen bu ifade... Kontrol edilemeyen durumların kabul edilmesi ve şimdiki ana odaklanılması gerektiğini savunuyor... Zor dönemlerin ve olumsuz şartların geçici olduğu, tıpkı mevsimler gibi hayatın da kaçınılmaz olarak daha olumlu evrelere, yaza evrileceği inancı vurgulandı. Tamam, mesela evet, sen mutlusun, ben değilim değil mi? Senin mutluluğun var ama benim de bir yazım var, o yaz gelecek. Oo, iddialı. Bunlarmış efendim bakınız. Dünyanın en mutlu ülkesinde insanlar her gün bu dört cümleyi söylüyor. Koro halinde. Bir, mutluluk sessizliği sever. İki, karamsar olan asla hayal kırıklığına uğramaz. Üç, benim favorim bu oldu. Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. Vallahi güzel bak. Tekrar tebrik ediyorum bu cümlede emeği geçenleri. Ve dördüncü cümlede, birinin mutluluğu varsa herkesin yazı vardır. Bu da fena değil aslında. 10.30 saatler Radyo ST. Bunlar efendim bakınız Finlandiyalıların her gün kullandığı 4 cümle. Sizler de artık bundan sonra yani hepimiz sabah evden çıkarken falan birilerine denk geldiğimizde bu cümleleri söylüyoruz mutlaka. Yani ne olursa olsun. Yani tamam o sırada farklı gözle bakabilirler. Bu hani delirmiş falan diyebilir. Önemli değil. Önemli değil. Bunları kafayı takmıyoruz efendim. Özkan günaydın Mahmut Bey. Selamlar herkese demiş. Selamlar efendim hoş geldiniz. Şebnem trafikten dinliyoruz Mahmut Bey ama işler yolunda demiş. Trafik demişken bakın Acemler'de bir çok az bir yoğunluk var. Yani benim gördüğüm yerleri söyleyeyim size. Madem yollardasınız. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bak Atevler mevkinden İzmir yolu iyi. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası önü iyi. Sıra meşelerden kent meydanı istikameti bir tık yoğun ama bir tık sadece öyle şey değil. Merinos iyi. Dediğim gibi Acemler'de bu İzmir istikametinde birazcık yoğunluk var. O da geçici bir yoğunluk tabii ki. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Minik bir reklam aramız var çok kısa. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio S.

0: da kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
12: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hande Yener. Alt Dudak Radyonuzdaydı. Harunlar Beyler, Namık Tıray muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bir ara biliyorsunuz. Ne dersin? Bir virüsümüz çıkmıştı. Yeni virüsümüz, hantavirüs. Hayatını kaybedenler olmuştu. Hatta bir Türk gezgin değil mi? O da o gemideydi. Honduras yolcu gemisinde ortaya çıkmıştı. Sonra başka bir gemide daha ortaya çıkmıştı. Dedik hatta arkadaş, bu deniz seferlerini bir durdurun ya. Demek ki kaynağı burası. Ondan sonra böyle bir korku filmi gibi bir yayılmıştı. İkinci bir pandemi mi geliyor? Aman ya Rabbi falan filan diye. Sınırlarda tedbirler, medbirler derken birdenbire gündemden düştü bu. Hantavirüs. Bir esti, gürledi, durdu. Ne oldu derseniz eğer, Dünya Sağlık Örgütü son durumu açıkladı. MV Honduras adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan ve 33 ülkeye yayılarak küresel endişe yaratan hantavirüs vakasında sona gelindi denmiş. Bu muydu yani? Bir estiniz, gürlediniz. Dünya Sağlık Örgütü vakaların sabit kaldığını ve salgın sürecinin kontrol altına alınma aşamasına geldiğini duyurdu. Ya böyle sanki bana şey gibi, hani ilk baştan beri bu kontrol altındaydı zaten de. Hani öyle bir deneyelim bakalım bir. Pandemideki refleksleri gösterecek mi bu millet diye, sanki bir zorlamaymış gibi oldu yani. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, efendim, MV Honduras adlı yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakasına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Direktör, salgının artık kontrol altına alınma aşamasına geçtiğini belirterek, gemide görev yapan kaptan ve mürettebatın büyük bölümünün karantina süreçlerini tamamladığını açıkladı. Onlar karantinada kaldılar. Ne kadar? Zaten bayağı bir süre geçmesi gerekiyordu falan filan. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre gemide tespit edilen vaka sayısı 13'te sabit kaldı. Bu vakalar arasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü yeni vaka tespit edilmediğini ve bulaş zincirinin durma noktasına geldiğini vurguladı. Sadece gemi içi değil, küresel ölçekte de yoğun bir takip süreci yürütüldü. Virüsle temas ihtimali bulunan 33 farklı ülke ve bölgeden 600'den fazla kişi izleme altına alındı. Bu temasların %80'inden fazlasının 42 günlük gözetim sürecinin tamamladığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının yayılımını kontrol altına almada işbirliği yapan ülkelere teşekkür etmiş efendim. İspanya, Hollanda, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ın sürece aktif katkı sunduğu ifade edildi. Niye? Biz de aktif katkı sunduk. Biz de hemen virüsün ne kadar önemli olduğu konusunda programlar yaptık, bilgilendirme yaptık. Biz niye yokuz o listede? Ayrıca gemi kaptanıyla mürettebatın yolcu güvenliğini sağlama konusundaki koordinasyon ve liderlikleri nedeniyle özel olarak takdir edildiği açıklanmış. Direktör yaptığı değerlendirmede vaka sayısı 13'te sabit kaldı. Artık bu salgını sonlandırmaya çok yakınız ifadesini kullanmış. Yani bir koronavirüs gibi bir beklenti durumu olmuştu. Acaba o günlere dönecek miyiz? Bu da çok fena geliyor falan filan diye, ama gemiyi durdurunca içindekileri de yine, içindekiler de böyle bir karantinada, marantinada kaldı, bir şeyler oldu. Yani içinden çıkanlar da, daha doğrusu onlar da karantinada kaldı. Hal böyle olunca önüne geçilmiş, ama hani yine bir koronavirüs gibi olmadı. Bak, koronavirüste de çeşitli tedbirler, medbirler falan filan bir sürü şey olmuştu. Hatırlayacaksınız o günleri. Ama önüne geçilememişti. Bütün ülkeler sınırlarında, hava alanında, havalimanlarında falan aşırı güvenlik almıştı. Hop bir bakıyorduk. Ne kadar işte güvenlik tedbirlerini artırdık diyen ülke varsa, iki gün sonra ilk vaka haberi geliyordu. Hani koronavirüste öyle bir şey koydu, öyle bir şey yaşamıştık yani. Neyse, aman olmasın canım, tekrarı olmasın. Şimdi birdenbire o zamanları düşününce, evden çıkma yasakları, eve hapsoluşlar. Bir dünya yuva yıkıldı ya. İlk Çin'de başladı mesela boşanma oranları, koronavirüse bağlı. Hastalık bulaştığı için değil, sürekli evde kaldığı için. O zamanlarda da hatta şey diyorduk ya, hani hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, hani bir ömür beraber olmaya yemin ediyorsun. Orada şey kısmı düşünülmemiş, hani mesai saatleri dışında. Pardon, özür dilerim. Mesai saatleri içinde de gerekirse. Hani oradaki yeminde daha çok şey düşünülmüş. Yani mesai saatleri dışında, hani hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde, kötü günde. Hani mesai saatleri içinde, sen işinde, ben işinde kardeşim. O kısım atlanılmış. Hal böyle olunca herkes eve kapanınca bununla da 24 saat geçmiyor ya deyip İlk Çin'de öyle bir fırtına başlamıştı. Sonra da o da mesela dünyaya salgın olarak yayılmıştı. Boşanma hastalığı. Boşanma salgını. O zamanlar onları da görmüştük. 10.47 saatler Radyo S'te. Efendim salı günü paylaşıyoruz. Dışarıda gayet sıcak bir hava var. Sıcak bir gün yaşanıyor efendim. Bildiğin standart bir Haziran günü. Cihan aman Mahmut Bey o günleri lütfen hatırlatma demiş. Vallahi öyle evet çok zorluk çektik ama hatırlamayalım ama unutmamakta da fayda var. Yani hatırlatmayalım ama yani o günler var bir şekilde var yani. Onları da unutmayalım efendim. Yani tekrar aynısına dönmemek için. Gerçi eğlenceli tarafları da vardı. Şimdi bak çok kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin hepsine. Onları dışında da böyle hani evde hep beraber ekmek yapmayı öğrendik. Ben mesela kurutma makinesinin hakikaten söylenildiği gibi o devirlerde dönüp dönmediğini saydım. Çeşitli böyle hobiler geliştirmiş. Hakikaten böyle kurutma makinesinde oturup kapağını oraya çalıştırıp dur bakayım bu hakikaten bu kadar devir dönüyor mu diye. Onları falan izliyorduk yani. Çeşitli aksiyonlar bir dünya yaşamıştık hepsini. Bir adet İrem Derici dinleyelim. Durum çok acil. Devam edelim sonra.
1: Mahmut Uçakcan.

radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka entegrasyonu 21 bin kişiyi işinden etti. Ya işte hep bunu söylüyoruz, bakın yapay zeka çok böyle büyük mutlulukla, coşkuyla karşılıyoruz ama her gelişmeyi, her gelişmeye zamanla bizi işimizden edecek. Önceleri pek böyle hangi sektörler zamanla yok olur falan filan deniyordu. Şimdi yok olmayan sektör kalmadı gibi bir şey, yani kalmayacak gibi bir şey, öyle söyleyelim. Buna dilencilik de dahil. İnsansı robotlar, biliyorsunuz, dinleyenler hatırlayacaktır, dilenciliğe de el attı. Elektrik masraflarını karşılamak için dilendiler yani, bunu da gördük. Efendim, bir teknoloji devi yapay zekayı operasyonlarını entegre ederken iş gücünü %13 küçülterek 21 bin kişiyi işten çıkardı. 70 milyar dolarlık yatırım planlayan şirket bu dönüşümü nakit yakarak ve 40 milyar dolar borçlanarak finanse ediyor demiş. Şirketin 31 Mayıs itibariyle toplam çalışan sayısı 141 bine düştü. Şirkete bak yalnız. Hani bilindik bir şey olduğu için isim vermiyorum. Geçen yılın aynı döneminde 162 bin çalışanı bulunan şirkete yaklaşık 21 bin kişilik azalma yaşandı. Şirketin yıllık raporuna yansıyan verilere göre küçülme oranı %13 oldu denmiş. Bak, bir dönem bulut pazarında nispeten yavaş büyüyen ve pazarın daha küçük bir oyuncusu olarak kalan şirket, son dönemde yapay zeka alanında hamleler yaptı. Bulut bilişimde Amazon, Microsoft'a karşı rekabetini güçlendirmek için OpenAI ve Meta ile büyük veri merkezi anlaşmaları imzaladı. Ancak rakiplerinin aksine bu yatırımları güçlü nakit akışı yerine nakit yakarak ve borçlanarak finanse etmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin ardından şirketin hisseleri 2026'da yaklaşık %10 değer kaybetmiş. Tamam, bir sürü detay açıklamaları yapmışlar. Gerek yok o detayları ama dediğimiz gibi maalesef bu işsizliği pek çoğumuz yaşayacak önümüzdeki yıllarda. Bu artarak devam edecek. Çünkü yapay zeka pek çok işi evet yapıyor. Yani hatta bir... Bizim işi yapamaz diyorduk, onu da yapıyor. Gerçi hani yine de bir insana benzemiyor. Ama yapıyor yani. Seslendirmeler diyorduk, onları yapıyor. Tabii hala hataları var, eksikleri var ama mesela böyle önceden sadece işte hani bu işten garsonlar etkilenir deniyordu. Artık modern tıbba kadar her yerde yapay zekayı görüyoruz. Yapay zekadan evet destek almak, yardım almak tabii ki önemli. Hani günümüzde zaten olması da gerekiyor. Hani çok uzak da kalamazsın buna. Ama hani komple yapay zeka ile beraber çalışmak da ne bileyim. Hani ileride çünkü artık şeyler de devreden çıkacak. Mesela şu an nedir o işte şirket yöneticileri falan, işte üst yönetim mesela, hiç ne hikmetse onlara bir şey olmuyor. Ama ileride, yakın zamanda onlara da gerek kalmayacak. Hani onlara devrin tamam. Düşün, patronsun. Niye bir CEO ile çalışasın yani? Onun yerine yapay zeka zaten bu işi gayet iyi yapıyor olacak. Niye riske giresin? Ay ay ay, durum böyle. Bir de o zaman bakalım işte o günler geldiğinde bu işsizler ordusuyla, ki şu an bile mesela oldukça sayı fazla biliyorsunuz. Ama bir de o zaman geldiğinde dünya bakalım nasıl mücadele edecek bu işsizler ordusuyla. Yani hepimiz bu ordunun neferi olmaya adayız, o kesin. Ama o zaman ne olacak? Hani ekonomi ne olacak? İnsanlar karnını nasıl doyuracak? Tamam, şirketler 1000 kişinin yaptığı işi belki 100 kişi yapacak yapay zeka ile beraber. Ama geride kalan 900 kişi ne olacak? Ya onlara da bakmak lazım.

Şahsen Amo bu gece gelecek radyonuzdaydı. 10.59 saatten Radyo Este. Efendim yeni saate merhaba diyoruz. İlk saatin sonundayız. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Öncesinde çok kısa bir aramız var. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
8: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ercan Saatçi. Tam 14 saat oldu radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bir eskilere gittik, iyiydi oldu. Efendim bakınız, sabahları daha mutlu uyanmak mı istiyorsunuz demiş. Formülünü vereceğiz. Bas istifayı, alarmı kapat. Bak nasıl mutlu uyanıyorsun. Ama geçici bir mutluluk o, ilk fatura gününe kadar. Tabii ki yani alarm kurmak ya da alarmla uyanmak sabah mutluluğunu engelleyen faktörlerden bir tanesi maalesef. Ama dünyanın genel kuralları içerisinde bunu yaşamak zorundayız. Ona yapacak bir şey yok. Bu yöntemleri kesin denemelisiniz denmiş mesela. Neler var bakın. Polyanlacılık oynayacağız. Perdeleri açıp gün ışığı alın diyor. Uyanınca zaten hani yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Doğal ışık vücudun biyolojik saatini düzenleyen en önemli etkenlerden biridir demiş. Uyandıktan sonra gün ışığı görmek beynin uyanıklık sinyalleri göndermesini sağlar diyor. Gerçi özellikle kışın şimdi uyandığımızda sabahın ışıklarını görebilmek pek mümkün olmuyor. Şimdi daha çok gece yarısı kalktığımız için kışın. O daha sonra oluyor yani işe giderken falan. Hatta işe giderken de değil yani iş yerinde falan efendim camları açın, camları perdeleri. Hadi yazın yırtıyoruz ama kışın evet yani işe gittiğimizde bile hava daha yeni yeni kendine gelmeye başlıyor. Güne bir bardak suyla başlayın. Vallahi yalan yok, ben biraz fazlasıyla başlıyorum. Yani bir bardak değil, böyle tıka basa bir suyla başlıyorum ben güne. Gece boyunca susuz kalan vücut sabah saatlerinde enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bir bardak su içmek hem metabolizmayı harekete geçirir hem de daha zinde hissetmeye yardımcı olur demiş. Telefonu hemen elinize almayın. Alıyoruz çünkü alarmı kapatıyoruz. Ya orada dakika bir gol bir oluyor yani. Milli takımdan daha erken gol yiyoruz. Çünkü telefonun alarmıyla uyanıyoruz. O çalıyor. Direkt olarak elimize alıyoruz. Kapatıyoruz alarmı. O sırada elimize almışken de dur bakalım bildirim falan bir şeyler var mı, mesaj var mı diye bir bakıyoruz yani. Uzmanlar güne sosyal medya veya haber akışıyla başlamanın stres seviyesini artırabileceğini söylüyor. İlk dakikaları kendinize ayırmak daha sakin bir başlangıç sağlayabilir demiş. Yatağınızı toplayın diyor mesela. Küçük bir görev gibi görünse de tamamlanan ilk iş beyinde başarı hissi yaratabilir. Bu da güne daha olumlu başlamaya katkı sağlayabilir diyor. Ama diğer taraftan mesela başka uzmanlar da şey diyor. Sabah uyandığınızda yatağınızı hemen toplamayın. Onlar daha böyle şey yani hijyen açısından söylüyorlar bunu. Mesela burada hani mutluluk açısından söylüyor ama diğerleri böyle bir dağınık kalmasının daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bir süre yani dağınık kalması da sürekli değil. Hafif esneme hareketleri yapın demiş. Esniyoruz zaten. Şunu çok samimi sorayım. Tam şu an dinleyenlerden efendim esnemesi gelenler var mı? Tam böyle esneme hareketleri, esniyoruz zaten falan filan deyince. Ama esneme o değil tabii ki. Hani böyle esneme hareketleri. Birkaç dakikalık esneme hareketi kasları rahatlatır, kan dolaşımını artırır ve vücudun güne hazırlanmasına yardımcı olur demiş. Biz daha çok direkt esniyerek başlayalım. Sevdiğiniz bir şeyi planlayın diyor. Evet, işe gitmek. Sabah rutin plan bu. Kahve molası, kısa bir yürüyüş veya akşam izleyeceğiniz bir film. Gün içinde sizi bekleyen keyifli bir şeyin olması motivasyonu artırabilir demiş. Kahvaltıyı atlamamaya çalışın diyor efendim. Dengeli bir kahvaltı günün ilk saatlerinde enerji seviyesinin korunmasına yardımcı olur. İşte ama o kahvaltıyı da yapabilmek valla. Yani en azından kendi adıma söylüyorum, sabah uyandığımda zor oluyor ya. Daha sonra ya bir kahvaltı moduna geçmek gerekiyor önce. Başka ne var? Şükran duyduğunuz bir şeyi düşünün diyor. Uzmanlar sabah birkaç saniye boyunca olumlu şeylere odaklanmanın ruh halini iyileştirebileceğini belirtiyor. Küçük mutlulukları hatırlamak bile fark yaratabilir demiş. Ve alarmı ertelemeyin diyor. Zaten ertele ertele sonra uyuyakalabiliyorsun. 5 dakika daha düşüncesi masum görünse de uzmanlar sürekli ertelenen alarmın uyku döngüsünü bozduğunu belirtiyor. İlk alarmda kalkmak gün içinde daha dinç hissetmeye yardımcı olabilir. Ben 5 dakika değil efendim, 10 dakika erteleme ayarlı bende. 5 dakikada hiç tadı olmuyor ama 10 dakikada yine böyle bir erteliyorsun ya. Rüya görüyorsun ya.
Bir de şimdi evet hani gün içinde belki olumsuz etkiliyor ama o alarmı ertelemeden sonra yaşanan o 10 dakikalık uykunun tadı da yani koca gece olmuyor be arkadaş. Düzenli uyku saatleri oluşturun diyor. Bu pek imkanı yok bizde. O düzene giremiyoruz. Mutlu uyanmanın temelinde kaliteli uyku bulunuyor. Her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmak biyolojik saatin dengelenmesine yardımcı olabilir demiş. Ama bizde işte dizilerde, filmlerde, maçlarda derken oho! Sabah kısa bir yürüyüş yapın diyor. Buna pek çok kişinin vakti yok. Yani kendi işiniz varsa eyvallah ama hani bir yerde çalışıyorsanız yani işçiyseniz o sabah yürüyüşü biraz zor oluyor açıkçası. Ya hani geç ya çok erken kalkmanız gerekiyor. O da o kadar mümkün değil. Kendinize zaman tanıyın demiş son olarak efendim. Sabahları sürekli acele etmek stres yaratabilir. Alarmı biraz daha erken kurup güne sakin başlamak günün geri kalanına daha olumlu yansıyabilir demiş. Bunlar efendim yani liste uzun, zor şeyler değil tabii ki ama sabah güne mutlu uyanmak istiyorsanız bunlara dikkat edin diyor uzmanlar. 11-16 saatler Radyo S'te. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Yani pek çoğunuz biliyoruz biz de işte yapması yani teoride farkındalığımız var ama işi pratiğe dökme konusuna gelince o işte biraz orada tembellik kendini gösteriyor. Ferhat diyor ki abi şu esneme konusuna girmeyeydin iyiydi. Bak girmedik ama farkındaysan. Sadece oradaki bak esneme hareketi demiş. Onu ben önce yanlış anladım. Hani normal esneme. Girmedim. Ucundan döndük hatta yani biliyorum. Ha şey de yapabiliriz. Yine gerekirse seans yaparız. O da mesela güne dinç baş... dinç başlamak için önemli etkenlerden bir tanesi. Mahmut günaydın. Bugün botanikte bisiklet günü demiş. Sevgili Mehmet abi. İyi sporlar. Bak hayat sana güzel. Biz sabah hani yürüyüşten bahsettik. Yapamadığımızdan, kolay kolay da yapamayacağımızdan. Sen güne direkt sporla devam ediyorsun vallahi. Bir adet Bengü dinleyelim ondan sonra buradayız.

Bengü Kürk Kedisi radyonuzdaydı. Ve bakınız. Ah şu ikinci el otomobil alım satımları. Şuradaki dolandırıcılığı ya da kandırmacılığın önüne neden geçemiyoruz ve neden buna başvuruyoruz? Yani niye bir otomobili kusuru neyse onları açık açık söyleyip o şekilde satışa koymuyoruz? Çok tuhaf yani. Bakın mesela ikinci el araçlara bakın zaten. Şöyle gir ilanlara falan bakın. Hepsi emsalsizdir. Hepsinin bakımları yeni yapılmıştır. Buna ağır bakımlar da dahil. Adam yani arabayı satmadan önce deli dehşet bir masraf yapmış. Arabayı satacağım diye lastikleri de yeni almış, sıfır. Hepsi öyledir yani. Dosta gider. Bir defa zaten şu ilanlarda dosta gider cümlesini görürseniz o arabadan uzak durun. O araba dosta gitmez. O arabanın gideceği yer sanayidir. Oradan da çıkamaz bir daha o araba. Hep bu ikinci el niye böyle yani? Ve evet haram para. Yani kandırıyorsan haram para. Bir de mesela şey hani nasıl derler, aracın bir arızası vardır. Hani geçici olarak yaptırılır. Abi şimdi idareten yap bir şeyler. İki vida sıkıver falan filan denir mesela. Bak hem bu haram para hem diğer taraftan da ya bu nasıl bir vicdansızlıktır? Mesela senin o vatandaşı kandırarak satmış olduğun arabada o yalan söylediğin bir arıza yüzünden o araç kaza yapsa, bir şey yapsa, içindekiler ölse. Olabilir, olabilir. Olmuştur da, mutlaka olmuştur. Nasıl vicdanın el veriyor yani? İkinci el piyasası niye böyle arkadaş? Bak ilanlara bak ya, bir tane hasarlı araba yok. Hepsi sıfır ayarında. İşten eve, evden işe kullanılmış. Çıtır boyalı. Yani alıp hemen binip gidebileceğim bir yere. Tamam, alıp hemen binip gidiyorsun ama ne kadar gidebiliyorsun? Bak burada da kilometre oyunuyla dolandırmışlar efendim. Elazığ'da bir internet sitesi üzerinden gördüğü ilanda 25 bin kilometrede olduğu belirtilen otomobili 2 milyon 570 bin TL karşılığında satın alan Tunay Akgül. İyi de para vermiş yani, çünkü araban evet 25 bin kilometre diyorsun, o yeni diyorsun yani arabaya. Otomobile bir ay önce 150 bin kilometrede bakım yapıldığını öğrendi. Şimdi şu da var, yani 150 bin kilometre belki yıllar önceki araçlar için çok bir kilometreydi. Nedir mesela, 80 bin 90 bine geldiği zaman araç elden çıkarılmaya çalışılırdı değil mi? Hani 100 bini görmesin diye. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Yani 150 bin kilometre bir araba için çok kilometre değil. Muhtemelen evet yeni model bir şey bu fiyatına baktığımız zaman. Tamam, kullanılmış araba yani nedir? Ya uzun yol yapmış olabilir veya şeydir, şirket aracı olabilir. Olabilir yani. Hani bunu 150 bin kilometre desen mesela 2 milyon 570 bin liraya satmış ya. Ne kadar eder bu 25 bin kilometredeki arabayı? Hadi 2 milyon olsun. Helal yani, al şöyle mis gibi rahat rahat paranı almak varken niye böyle yapıyorsun ya? Parasının iade edileceği söylenmesine rağmen galeri yetkililerine ulaşamayan Akgül. Abi parayı vereceğiz biz seni, sen rahat ol. Hukuki süreç başlattı, dolandırıldığını anlayınca şaşkınlığa uğradığını söyleyen Akgül, aracın 25 bin kilometrede değil 150 binde olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bak mesela bu adama sen 150 bin kilometre desen bu adam yine alır bu arabayı. Nedir, bakar işte ekspere falan sokar. Şu olur bu olur da o da mesela 2 milyon 570 bin vereceğine daha uygun fiyatı almış olur. Bu paralar kolay kazanılmıyor. 2 yılda anca toplarım ve çocuklarımın hakkını yediler. 2 yılda anca topladım ve çocuklarımın hakkını yediler. İlk başta paramın iade edileceğini söylediler ancak galeri yetkilileriyle iletişimim kesildi demiş. Valla böyle şeyde hiç esasında herhalde ikili diyaloğa girmemek gerekiyor. Böyle bir sıkıntı varsa hemen yasal süreç başlatacaksın kardeşim, hemen. Hiç öyle vay arayıp konuşmak falan filan yok, direkt. Yasal süreci başlatacaksın, olacak bitecek yani. Yazıktır, günahtır. Bak kandırıyorsun, bu kandırmaktır ya. Hani bundan ne kazanacaksın? Şimdi bu kişiler eğer bir yerlere kaçmadılarsa zaten isimleri bellidir aslında, belli. Noterde falan var isimleri bunların yani. Bir şekilde ulaşılır. Ne olacak, davayı yiyeceksin, tazminat bir şekilde ödeyeceksin yani.
Yazıktır, günahtır. Şu ikinci evde hakikaten tuhafısın. Ya aracın nesi varsa söyle kardeşim ya. Al şimdi aç bak. Bir tane kusurlu araba göremezsin. Hepsi bakımları yeni, sıfır ayarındadır yani. Kesin hiç değişmez. Ay ay ay. Yapacak bir şey yok. O yüzden hep dikkat. Bir de verilen sözlere de inanmamak gerekiyor. Yani söylenen sözlere de inanmamak gerekiyor. Hani dosttan alışveriş yapsam bile vallahi böyle yani. Efendim bir adet Derya Oğlu dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Barık Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir araştırma var. Z kuşağı aynı yaştaki milenyumlardan daha fazla kazanıyor denmiş. Yani normal değil mi bu acaba? Niye öyle demişler buna? Yani aynı yaştaki milenyum kuşağına göre daha fazla kazanıyor oluşu. Baktığımız zaman hani o zamanlardaki nedir o ekonomi mevzu olsun, ekonomik durumlar olsun. Artı o hani nasıl derler, yani yıllar önceki asgari ücretle şimdiki asgari ücret. O geliyor insanın aklına. Öyle miymiş bakalım efendim. İngiltere'de yapılan araştırma 1990'ların sonlarında doğanların 24 yaşındaki reel haftalık ücretleri 80'lerin sonlarında doğanlara göre %12 daha yüksek seviyede bulunuyor. Araştırmaya ayrıca 2000'lerin başında doğan, 2000'lerin başında doğanlar da kaç yaşına geldi vallahi ya? Arkadaş yani bak en son ben şeyde kaldım. 1982'lerin 82'lilerin 1982'lilerin 18 yaşında olduğu dönemde kaldım ben. Sonrasını sayamadım bir daha. Bitti yani. Ben de hani o şey yaş hesaplama durumu var. Orada durdum ben. Yani 2000 doğumlulara inanamıyorduk. Şimdi onlar geçti. Yani 2010 doğumlular kocaman oldu ya. Yani daha 2010 doğumluların mesela doğmaması gerekiyor. Oğlum ne ara doğup da büyüdünüz artık be? Bak araştırmaya ayrıca 2000'lerin başında doğan 24 yaşındaki çalışanların 1950'lerden bu yana aynı yaş grubundaki tüm kuşaklardan daha fazla gelir elde ettiği ortaya konulmuş. Uzmanlar bu tabloyu Z kuşağı için küçük bir ücret toparlanması olarak değerlendiriyor diyor. Ama yani normal şimdi bak yani bizim 24 yaşımızdaki dönemde asgari ücretle şimdiki asgari ücret aynı değil. Gerçi hoş şu da var, bizim 24 yaşımızdayken çalıştığımızda pek asgari ücret olmuyordu. Yani azdı asgari ücret alanların oranı bugüne göre. Araştırmaya göre milenyum kuşağı önceki nesillere kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire ulaşamayan ilk kuşak oldu demiş. Uzmanlar bunun temel nedenleri arasında 2008 küresel finans krizini ve sonrasında yıllarca süren düşük reel ücret artışlarını gösteriyor. Milenyum kuşağının iş hayatına tam da bu dönemde adım atması amma şanssız onlarda. Gelir artışlarının sınırlı kalmasına yol açtı denmiş efendim. Bakınız yapılan açıklamada milenyum kuşağının yaşam standartlarındaki durgunluk son 10 yılda kapsamlı şekilde belgelendi. Pek çok kişi bu durumun Z kuşağı için de devam ettiğini düşünüyordu ancak Z kuşağının en yaşlı üyeleri artık birkaç yıldır iş hayatında ve ücretlerde sınırlı da olsa bir toparlanma yaşadıkları görülüyor diyor. Yani aranızda milenyum kuşağı olanlar varsa maalesef evet en şanssız kuşaklardan birisiniz. Bir dakika biz ne kuşağıydık ya? Milenyum kuşağı hangisi oluyordu? Bir dakika. Milenyum valla arkadaş biz 81-96 arasında doğanlar. Biz milenyumdan da öncesi. Yani milenyum kuşağı evet en bahtı kara olanlar. Sonrasında Z kuşağı biraz durumu toparlamış. Artık gelir anlamında bir tık daha iyi yerdeler. Milenyum kuşağına göre biraz daha iyi kazanıyorlar diyebiliriz. Oo, 10.32 olmuş saatler efendim. Son yarım saate girdik bile. Bir reklam arasına gideceğiz. Hemen ardından devam edeceğiz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp'ımız.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Medel. Mela demeyelim efendim de. Sonra bir gerginlik oluyor. İki tas çorba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, daha mütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız. Sorunlu sosyal medya kullanımında kızlar önde denmiş. Niye ki? Niye ki? Bir, sorunlu sosyal medya kullanımı nedir? İki. Sevgili kızlar, lütfen sorunsuz kullanın ya şunu. Fransa, İspanya ve Avustralya'dan sonra Birleşik Krallık da çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya hazırlanırken, veriler Avrupa genelinde kız çocuklarının erkeklere göre daha yüksek düzeyde sorunlu sosyal medya kullanımı sergilediğini gösteriyor. Ya sorunlu sosyal medya kullanımı ne? Sosyal medyada arıza mı çıkartıyorsun? Hani millete DM'den hakaret mi ediyor? Ne yani sorunlu sosyal medya? Sürekli bir kavga hali. Bakın, değil. Dünya Sağlık Örgütü destekli okul çağındaki çocuklarda sağlık davranışları araştırmasına göre ergenler arasında sorunlu sosyal medya kullanımı 2018'de %7 iken 2022'de %11'e yükselmiş. Rapora göre kızlar çevrimiçi ortamda daha sosyal bağlantılara sahip olma eğiliminde ve erkeklerden farklı bir sanal deneyim yaşıyor diyor. Araştırma yapılan ülkelerin tamamında kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek düzeyde sorunlu sosyal medya kullanımına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi ama bak, kaçtı bu çocuklardan bahsediyor. Doğrudur ama şimdi çocuklara baktığımız zaman, yani internet kullanımı diyebiliriz buna, teknoloji kullanımı diyebiliriz. Evet, kız çocukları erkeklere göre daha çok sosyal medyada olabilir. Neden? Çünkü çocuklar da internette ama onlar oyunda. Yani çocukların büyük bir bölümü, erkek çocuklardan bahsediyorum, özür dilerim. Erkek çocukların büyük bir bölümü o sırada neydi o? GTA falan mı, oyunlar var? O, alamıyorsun ki onların başına onu. Bak, git kız çocuklarının sohbetini dinle mesela. Daha böyle bir sosyal gelir. Erkek çocuklarınınki dinle, GTA şifresi yok, şöyle yok böyle, hürra bir savaş, kavga gürültü. Ha tabii ki bu devir böyle mesela. Bizim zamanımızda da bize sürekli futboldu yani. Futbol, basketbol. O onu ittirmiş, bu buna çelme takmış. Hani biz erkekler olarak ya da erkek çocuklara baktığımızda belki o sorunlu sosyal medya dediği kısmının sorun bölümünü işte bu kavga gürültü oyunlarında atıyor. Orada yani o sorunu gösteriyor. Şimdi kız çocuklara baktığın zaman o kadar fazla oyun içinde değiller onlar. Onlar olabilir. Ha tabii burada hani böyle bir ayrım yapmak yerine yine çocukları bir bütün olarak görüp ona göre davranmak. Bir şeydir, dünyanın pek çok yerinde özellikle 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması, yasaklaması konuşuluyor. Bazı yerlerde bunlar uygulanıyor. Bunlara yönelmek, eğilmek çok daha doğru olanı. Bir de tabii kimse şunu da sormuyor. Yani arkadaş, tamam bak, ülkelerin hemen hemen hepsi bu konuda dertli. Hani nedir? Çocuklar çünkü internetin zararlı tarafıyla maalesef karşı karşıya kalıyorlar. Korumak gerekiyor, eyvallah. Ama mesela kimse şunu da konuşmuyor. Ya biz bak, hani çocuklara sosyal medya kullanımını engellemeye çalışıyoruz, yasaklamaya çalışıyoruz. Bu sosyal medya şirketleri ne yapıyor diye. Onlar normal devam ediyor. Ay tamam tamam, siz yapın biz. Yani onlarda mesela bir gayret yok farkındaysanız. Sadece devletler bir şey yapıyor. O da kısıtlamaya gidiyor. Yani kalkıp da mesela bir Instagram'ıdır, TikTok'udur, Facebook'udur. Hani 16 yaş altı çocuklar için, genelde çünkü 16 yaş konuşuluyor. 16 yaş altı çocuklar için işte biz de bu filtreleri getirdik. İşte artık hani nedir mesela, kendi yaş grupları dışında kimse iletişime geçemeyecek. Şöyle olmuyor. Hiç onlarda öyle bir gayret yok maşallah. Onlar reklamlardan kazanmaya devam ediyor. Ama onun bütün dünya çaba içerisinde çocukları bu sosyal medyadan kurtarmak için. Sosyal medyanın ya da internetin zararlı tarafından kurtarmak için. Ama sosyal medyacılar, şirketler hiç. Onlar aynen devam yani. ...11.45 saatler hanımlar beyler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S'te namütenayi muhabbet devam ediyor. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Yok, şuradan ne vardı, onu çalacaktık biz. Bir dur bulayım ben onu. son çeyrekte biraz hem kendimize gelelim, buluyorum şimdi. Bir Tarkan dinleyelim efendim, ardından yavaş yavaş programı toparlayacağız bugün de.
1: Bursa Radio F.

0: Yanınızdaydı. 11.54 oldu saatler Radyo S'te ve gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.
2: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Radio S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
4: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

gece şehir şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe.

gece şehri şöyle bir eski sokaklar yerli yerinde dostlar oturmuş kır kahvesi.

Sitem Tanıyor sözleri ve Melih Kibar bestesi. Erol Evgin'in de müthiş yorumuyla Bir de Bana Sor. Geçmişten şarkılarla, 70'ler, 80'ler, çokça 90'larla. 95.6 Radyo Site Güne Bakan başladı. Saatler 13.07, 15'i gösterdik sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Bugün yine dinlerken ne güzel şarkıydı, ne güzel şarkılardı diyeceğiniz şarkılar seçtim. Ama derseniz ki ya benim de seçtiğim şarkılar var, onlardan da çalsan olmaz mı? O zaman radyo isim WhatsApp hattına yazmanız gerekiyor, bana ulaştırmanız gerekiyor ki ben de playlistime sizin şarkılarınızı da dahil edeyim. 0533-155-4000, 0533-155-4000 radyo isim WhatsApp hattı. Kalbinizden, gönlünüzden geçen 90'lara dair, eskilere dair şarkılar varsa yazın, gönderin, sonra da keyifle dinleyin. Metin Özülkü var sırada, Sezen Aksu'nun Belalım şarkısının ardından. O da diyecek ki, seninle olmak var ya...

Seninle olmak var ya, Metin Özülkü'den geldi. İlk üç şarkımız slow'du, artık yavaş yavaş hareketlenelim. Ve Kutlay'ın isteğiyle, Sibel Tüzün'le 90'ların tam ortasından, 95 yılından bir Sezen Aksu şarkısı dinleyelim. O da Kaçın Kurası Olsun.

Bazen mutlu olmak için büyük sebepler gerekmez. Bir pencere, bir gökyüzü ve güzel bir sessizlik yeter diyor. Sevgili Hasan Pınar. İyi yayınlar dilemiş, biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar demiş. Ümit Sayın'ın bu şarkısını da sevgili Hasan Bey için göndereceğiz. 90'ların sonundan bir Ümit Sayın şarkısı. Sözü bestesi kendisine ait. Şarkının adıysa Ben Tabii Ki.

0: arasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
7: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

95 yılından bu Kulut yaşandı bitti saygısızca dedikten sonra. Vallahi İstanbul konserleri güzel geçti. Sonra İzmir'e gidecek, tekrar İstanbul'a gelecek. Hatta baktım ki başka illerde, Ankara'da, Antalya'da konserler verecekmiş önümüzdeki yazda. Yaz boyunca Şebnem Ferah ama Bursa yok henüz. Turne kapsamında. Neden olmasın derseniz, bol bol yapım şirketine yazın. Bursa, Bursa'da da istiyoruz diyerek getirelim Şebnem Ferah'ı Bursa'ya. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'na.

Sevgili İknur beni dinleyenlerden, bugün hem de kulaklıkla yolda giderken, otobüse binerken, metroda giderken kulağım sende diyor ve Feridun Düzağaç İknur için söylüyor. Boş Ders şarkısı.

Yavaş yavaş iki saatinin sonuna doğru devam ediyor Kemal. Sevgili Arif, ben duşta bile dinliyorum diyor. Sevgilerimi gönderiyorum ve sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyorum. Bendeniz neler olacak dedikten sonra dansöz var sırada. Serdar Ortaç'tan. Ardından da Hande Yener'den sürpriz bir şarkı. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra bir saatimiz daha var.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Nilüfer ve Kaya'nın müzikal birlikteliği en son 2003 yılında yayınlanan ve Kaya'nın Nilüfer için yazdığı Olur Mu Olur Mu ile dinleyicilerle buluşmuştu. Kaya'nın vefatının ardından ilk kez gün yüzüne çıkan bir şarkı. Tam 23 yıl sonra Nilüfer'in sesiyle buluşuyor. Şarkının düzenlemesini ise modern müzikal yaklaşımı ve özgün sounduyla, uzun süre Kayahan'la çalışmışlığıyla İskender Paydaş var. Yeniden bir Kayahan şarkısını seslendiren Nilüfer, bu şarkının bende yarattığı duygu çok başka. Kayahan'dan bugüne ulaşan yeni bir hikaye gibi. Onu hiç duyulmamış bir şarkısını seslendirmek benim için çok özel. Bu şarkı dinleyiciyle buluşacağı için de çok heyecanlıyım diyor. Şarkının adı Sabaha Kadar. Söz beste Kayahan, zanneme İskender Paydaş. Nilüfer'den geldi radyolara. İkinci saatinde ilk şarkısıydı. İlk saate neden Nilüfer çalmadın diyenlere göndermiş olalım. Şimdi yine yeni projelerle devam ediyoruz. Murat Yeter'in Folk adlı türkülerden oluşan albümünden bambaşka altyapılarla seslendirilen o türkülerden biri. Emre Altuğ seslendirecek. Dere boyu kavaklar diyecek.

0: Rubat Toy'la iki keklik Mahmut Tuncer'lemişmiş. Tuğçe Kan Demir'le Mahmut Halimanı. Biz korkmayız. Oktay Kaynarca'yla Gesi Bağları, Zara'yla Garip Bir Kuş. Serkan Kaya'yla iki tane eser var. Eklemeleri Koca Konak ve Bekar Gezelim. Canan Erçetin'le Bahçenizde Gül Var Mı? Sıyda Nurtara ile Amman Doktor. Ve tabii ki albümün de çıkışıydı Kenan Doğulu ile Halay adlı çalışmaları seslendirdiler bu albümde ki onlardan sadece bir tanesiydi. Dere Boyu Kavaklarla geldi Emre Altu, Murat Yeter'in Folk adlı projesinden. Yenilerle açtık ikinci saati, yenilerle devam edelim. Sıradaki şarkı ise Ateşle Barut, Gülüz Ayla söyleyecek Emrah Karaduman'ın projesinden.
1: Bursa Radio S.

Oyunun adı Oyunun Oyunu. Tasarlayan ve yöneten Bilge Eylem Özgür. Genç oyuncular sahnedeler. Mavi Balon Atölye Ortaokul Grubu yıl sonu gösterisinde. Bu oyunla bu akşam saat 20'de kafa sahnede olacaklar. Oyun ayrıca dışarıya da açık, biletli bir şekilde gidip izleyebileceksiniz. Biletlerse biletinan.com'dan temin edilebilecek. Emrah Karaduman'ın yeni projesinden Güliz Hayla yorumuyla Ateşle Barut bir Sertab Erener klasiği geldi. Bambaşka bir düzenlemeyle. Aşkın Nur Yenge'nin Nazlanma şarkısının introsu özellikle kullanılmış aralarda. Ve şimdi yeni bir grup, yeni isimlerden oluşan Radikal ve şarkıları Hayran.

Türkiye müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor Radikal. Sosyal medya platformlarında Radik 51 kullanıcı adıyla aktif olan bir grup. İlk projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı bile. Ekip müzikal kariyerine resmen başlangıcını yaptı. Modern pop tınılarını hip hop ve dans ritimleriyle birleştirdi. Yayınladıkları ilk şarkı Hayran. Radikal Boy Band sahne performansları ve vokal yetenekleriyle öne çıkan isimlerden oluşacak. Onlar kimler derseniz Vedat, Yuşay, İbrahim ve Yusuf Emre Akbıyık. Her biri farklı disiplinlerde uzmanlaşan üyeler, grup içi görev dağılımı ile profesyonel bir yapı sergiliyor. Radikal. Biraz da yakından tanıyalım derseniz. Vedat güçlü vokal tekniği ve müzikal altyapısında grubun lider figürlerinden biri. Yuşa dinamik dans yeteneği ve etkileyici rap performansıyla hayran kitlesinin odağında. İbrahim profesyonel dans geçmişiyle grubun koreografilerine yön veriyor ve sahne performanslarını şekillendiriyor. Yusuf Emre Akbıyık ise duygusal yorumları ve vokal derinliğiyle grubun ikinci sesi olarak müzikal bütünlüğü tamamlıyor. Hayranların en çok merak ettiği konulardan biri ise grubun 5. üyesinin kim olduğu. Resmi kanallar üzerinden henüz net bir isim paylaşılmasa da grup içerisindeki yapılanma 5. bir ismin daha yer alacağı doğrulanıyor. Universal Music Türkiye bağlantılı çalışmalarla dikkat çekiyor grup. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gizemini korumaya devam ediyor. İlk kez çaldım. Radyo S'te, Güne Bakan'da. Radikal yeni grup. Türkiye'nin yeni boy bandı. Şarkıları Hayran.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçtiler. Ve 6 sezondur BKM'de kapalı gişe oynayan Çok Güzel Hareketler 2 oyunlarını il il turnelerle sahnelemeye devam ediyorlar. BKM Mutfağın 20 kişiden oluşan ekibi atölyeden yeni çıkan skeçleriyle Bursa'ya geliyor. Onlardan birisi. Çok Güzel Hareketler 2 ekibi 28 Haziran Pazar saat 16 ve 20'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda olacak. Biletlerse satışta, biletini al da, bu bilette ve Biletix'te.

Maalesef olamıyor. Yenisiyle Emrah Kaya ikimiz olamıyor şarkısıyla geldi. Şimdi merakla beklenen bir albüm vardı. Beren Saat'in yeni albümü. Şarkılar tek tek paylaşılıyor. İşte onlardan bir tanesini seçtim sizin için. Honey Bee, Beren Saat. Şimdi.

İngilizce şarkılardan oluşan albümünden Veren Saat buradaydı. Honey Bee. Ve ardından da kısa bir reklam arası öncesi Baran Mengüç dinleyeceğiz. Sarı Kızanım. Sonra kısa bir reklam artık. Son yarım saat, son şarkılar. 95.6 Radyo Üste Güne Bakan'da.

Karadağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.
4: Hadi.

0: albüme.
1: Oyunun adı Aptal, yazan Luigi Prandello, uyarlayan ve yöneten Alper Boatemur. Oynayanlar Duygu Erden, Ebru Çelik, Gülce Ermutlu, Gülçin Yastıkçı, Melike Mancak, Mels Akıran, Poyraz Koray ve Selçuk Çiftçi. Aptal adlı bu oyunsa yarın saat 20'de Bursa Aspera sahnede izlenebiliyor. Bir başka oyunsa İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri, tiyatro sahnesinde severleriyle buluşuyor. Lütfi Can Bulut sahnede tek başına çok da güzel bir performansla sunuyor bizlere oyunu. Oyun yarın saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de, biletlerse biletinal.com'da ve bu bilette satışta. Son yarım saati Funda Arar'la girdik. Bana Bir Gülümseme Ismarla, yeni slow şarkısı. Ardındansa Günde Erken'in yeni çalışması geliyor radyolara. Şarkının adı Uzak Değil Zaman.

Burhan ve Gökhan Şeşen grup Gündarken. Artık grup ismini kullanmıyorlar, sadece Gündarken diyorlar. Ve yeni şarkılarını seslendirdiler bizler için. Uzak Değil Zaman. Son 20 dakikaya giriyoruz yine yenilerle. Galiba bir yarım saatten bu yana hep yeni şarkılar çaldım sizlere art arda. Öyle de devam edelim. Sıradaki şarkı Su Erroman ve Oyun Bozan.

Pixar'ın yeni filmi Oyuncak Hikayesi 5 dünya genelinde olduğu gibi ülkemize de gişeye hızlı bir giriş yapmış. Gösterimdeki ilk 3 gününde 151.020 seyirci tarafından izlenen Oyuncak Hikayesi 5 hem serinin Türkiye'deki en iyi açılışına hem de 2026'nın şimdiye kadar en iyi açılışına imza atmış durumda. Dün Amerika Box Office'i iletmiştik ve bir numarada Oyuncak Hikayesi 5 var demiştik. Bugün de Türkiye'nin şöyle bir listesine bakarken bir numara Türkiye listesinde de değişmemiş. Toplamda 300.000 seyirci baremini geçti. Saplantı 31.886 kişi izlemiş bu hafta sonunda ve kendine ikinci basamakta yer bulmuş. Son 3 hafta sonunun gişe lideri Backrooms'la 2 basamak gerilemiş. 23.778 seyirciyle kendine 3. basamakta ancak yer edinebilmiş bu hafta sonu. Bir numara değişti, hatta 2 numarada. 3 numarada Backrooms var. Diğerleri hangileri? Az sonra.

0: İpçal günü ikinci hafta sonunda 13.089 seyirci tarafından izlenerek dördüncü sırada haftayı kapatırken, haftanın bir diğer yeni filmi Koloni 8.397 seyirciyle açılışını beşinci sırada gerçekleştirmiş.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

gidişat. 6 numarada ise Kıyma, Hain Eşer, Kendi Düşer adlı yerli yapım var. İkinci haftasına girdi bu arada. 7 numarada korkunç bir film. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla ilgi görmedi. Toplamda 91.578 kişiyi çekmiş salonlara. 8 numarada yerli bir korku gerilim filmi Cinhar. 9'da ise 6. haftasını tamamlayan Siccin 9 adlı yerli korku filmi var. 10 numarada ise Sihirli Annem'in yeni Beyaz Perde filmi 6. haftasını dolduranlardan Periler Okudu. Bu hafta gösterime giren Robin Hood'un ölümü, Normal ve Dakul adlı filmler de yine listede yer alan diğer yapımlar. Ama ilk ona girememişler. Çok fazla da izleyeni olmamış. Hafta sonunda Tantaşçı Gidişat'la yeni teknisiyle bizlerle birlikteydi. Kendi sözü bestesi. Şimdi Funda Alkan, şarkısıysa İmtiyaz.

Yeni yepyeni bir şarkıydı Funda Alkan. O da aslında meslektaşımız, bir radyocu. Ama arada böyle şarkılar da seslendiriyor. Onlardan biriydi İmtiyaz. Emircan İrek'le devam edelim. Ardından da Demet Akalın ve Gökhan Özen'in yeni birlikteliği gelecek. Ama önce bir haber de olacak. Bir geçmiş geçmişte diyelim. Ondan sonra da haber neymiş ona bir göz atarız.

2026 Kültür Yolu Festivali ve Bursa'da nihayet 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında ve ilk konser 27 Haziran Cumartesi akşamı FSM Hastane alanında 21'de ve ilk konserin ismi Demet Akalın. Arda arda Ceza, Derya Ulu, Serkan Kaya, Levent Yüksel, Ebru Yaşar, Gökhan Türkmen, Murat Boz, Sinan Akçıl bu festival sayesinde Bursa'ya gelecek ve aynı yerde FSM Hastane alanında konserler verecekler. Tüm konserlerde ücretsiz olarak izlenebilecek. Şimdi Gökhan Özen'le beraber Nazar şarkısıyla radyolarınıza gelecek Demet Akalın.

geldik, süremizin sonuna. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'dan bugünlük bu kadar. Yarın haftanın tam ortasında aynı saatlerde Güne Bakan'la birlikte olmak dileğiyle. Son şarkımı Tarkan'a ayırdım. Tarkan'ın albümünden bir şarkı, Quantum'dan bir şarkı. Acaba hangisi? Keyifli dinlemeler diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Asya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Asya Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam.

0: yaşıyorum.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam.
0: Radyo S.
6: Ön bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bursa Radyo S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her bebek çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Etti. Bursa Radyo S.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

Önce sordu her şey, sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı, büyümek zorunda kaldım baba. Ah oğul, ben de yaşadım bunları, bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: baba. Büyümek zorunda mıydın baba?
1: Reklam. Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Hayatın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

de sen tütüyorsun duman duman. Ölüm de sen, zulüm de sen. Çıkamadım bu işin.

Omuzlarımda tonlarca sen, ölümde sen, zulümde sen, çıkamadım bu iş.

bir ucuyla gölgemi yaktın da baktım canım acıyor hala. Geçmemiş, bitmemişsin.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bir sabah karşımda göreceksin beni. Yüreğinde, yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm, dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

kararmış. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız,